0: ni we fa nya mu we mabusa fo me ku mi amun kun pra kon
1: ae bue e bue mabusa fo we ku mi amun kun pra kon mamenko
0: me se fa di ani we fa nya mu we mabusa fo me ku mi amun kun pra kon
1: ae bue e bue mabusa fo we ku mi amun kun pra kon mamenko
0: abusie mabusa fo se ye ye mu ye mi ye ni
1: Say ye, ye, say ye, say ye, ye, mu ye mi, say ye, ye, mu ye mi, say ye, ye, ye, eni mwara.
0: Efi ye na niye, wabo ni be masme ya se.
1: Say ye, ye, say ye, say ye, ye, mu ye mi, say ye, ye, mu ye mi, say ye, ye, ye, eni mwara.
0: Akwa si, mesi nedi odman kume uyo, se o nyadina paka mba, uwo sike u, uni sike u, da sebo a uwe do obeko. Yeah, what do you want to do? I'm not going to be able to do it.